0: 得太麻烦。
1: 咱俩上。
2: 来。
3: 脚后跟往下，
4: 你前面的马要保持两个马位的距离呢。那个，
5: 哎，那你这个没事的，得那个哪喝的酒？
2: 哎，也就是。
0: 我们现在主要是教他们的这边的那些动作，规范的、专业的，马的步伐呀，马的气色呀。原来他们就是，在我们家，就随便骑一骑嘛。他那个好多，动作都不规范。
4: 要跟着马的节奏起步。
2: 嗯，慢。小虎哥，放下呀！
3: 给了，要么骑走，就那，让那你一个，
2: 骑走，叫那让那不是个输个人，骑走。Bana gir istediğince ne adam bağır. Sen de baskırıp da adam bağır. Maşu şöyle basın bana bir tizmi var o.
6: Kim bu la?
2: Süyban gelip Süyban ket. Geldin attın mensip. Süyban menip la kete verir. Oldu
6: kaytındır.
2: Bu da mı hiç etmeyin bir ha?
6: Süyban

0: 父亲决定给马注射消炎药，能否及时康复，父子俩没有十足的把握。
1: Çıkamız koyun da adam aşkım götürsün.
2: Ne lan var adam? Çıkam olsun.
1: Rangma, şey de.
3: Kağız masinda. Bu da da
0: çıkıyor. 2016年1月1号，刚下完一场雪，青年赛马会在昭苏天马场如期举行。这项卡尔坎特的传统习俗，每年都会吸引来四里八乡的牧民和小骑手。
4: 小泰哥，紧不紧张？
5: 紧张。
4: 想不想拿第一啊？
5: 想呀。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过，
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去凑没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？Kanda hımızcağızınız yakışı da o.
4: Yakışı.
1: Kanda ballarımız belen bekvatam da o. He. Kaç belen bakız o? Ooo. Sizin belen takı yanak verirken. Belen bakırken siz ne? Kilöp he.
4: Bir kaa oturup aç köşünü kalvan kırandım. Kirip yürüp yedisem külüşüp gittim. Kivet edim. Bir kızım kesel çabuk.

0: aldı. Çünkü özüm terdim.
1: 30 kilo ter alacağım.
0: 30 kilo ter alacağım.
1: Bir gün keşke tersiniz.
0: Bek tersem 40 kilo tersiyem.
1: Neyipsiz. 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu bir yerine yaş baldak işlep koyup gelsin.
2: 2 götürme mi?
0: O çıraylık, ma çıraylık dedi, sen haber tursun da ki çıraylık dedim. Maçtak satıp getirdim de, oylanmak dedim de, ma. Küt küt bak bak. Şimdi annemi aldırıp yağını aldırıyor hep enge de. Hem hakkı. Ay, etmede kabdi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp yegem. Başım aylınıp gelgen Mendin tola gep durmanlan Yadın aylınıp gelgen Kamgı yariyem Bu detni üzen sağan Bu detni üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。